Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı. Kontrolü çeyandı.

Kapatacağım bir kola, uzmanı riski tekrardan güzel kayıtı kontrolü satılandı, kapsam yapandı. O da yüzeyden sokuşu ofeyi yolduğu zemin tercih edildi. Kapsam ömer robotlar kurdum.

0: zaten sana sana iyi geldi. Burası sana.
1: Ne saçmalı düzgün ne saçmalı bu ne? Ne düzgün ne kadar ve keyfi. Bakın sen o parvi alakalı bir prochain captain.
2: Central 240, aucun arrivé nécessaire, c'est l'information, 255.

0: Sadece sadece. Sadece
1: sadece.
0: Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece.
1: Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sadece sadece. Sad

0: Adam sağ kesen de bu şey yaktı. Çok güzel sağlayan bu mobil ventilasyon sistemini alan talı papı yetaydı.
1: Sabah bir süre

0: Ahmet'le kavga.
1: Hanımefendi, sonra İsa Mendür.
0: İsa Mendür, konuya çıkan kaydolar. Esra'ya bu konuya kaçan, bir tane hata.
1: Esra'ya kalın, İsa Mendür.